Skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr, skr